Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küşçiğin adı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartım.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang radio televiziya stansiyası Salu Shooting Abont terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga

arasında şamal çıkat. 6 ayda gün açık bulut havanın temperaturası 16'dan 30 Celsius gradus ayların arasında sıyıt sıtırım jel jürüt. Çöçökte gün açık bulut havanın temperaturası 18'den 33 Celsius gradus ayların arasında sıyıt sıtırım jel jürüt. Kuljada aralıktan bulut havanın temperaturası 20'den 31 Celsius gradus ayların arasında sıyıt sıtırım jel jürüt. Bu arada aralıktan bulut havanın temperaturası 19'dan 34 Celsius gradus ayların arasında sıyıt sıtırım jel jürüt. Karamayda aralıktan bulut havanın temperaturası 24'den 35 Celsius gradus ayların arasında sıyıt sıtırım jel jürüt. Koydun daralıktan kiyin bir güle davan temperaturası 22'den 34 Celsius gradus ayı arasında sıyıt sıdırım jel jürüt. Şıhanza daralıktan bir davan temperaturası 21'den 38 Celsius gradus ayı arasında sıyıt sıdırım jel jürüt. Sancı daralıktan bir davan temperaturası 22'den 31 Celsius gradus ayı arasında sıyıt sıdırım jel jürüt. Komul daralıktan bir davan temperaturası 25'den 39 Celsius gradus ayı arasında sıyıt 3-4 bal ayı arasında şamal çıkat. Turpan daralıktan bir davan temperaturası 30'dan 43 Celsius gradus ayı arasında sıyıt sıdırım jel jürüt. Korda da gümbür kölp kiyin daralıktan atavan temperaturası 25'ten 36 Celsius gradus ayı arasında sıyt sıdırım jel jürüt. Aksu'da azırak jağınca atavan temperaturası 21'den 38 Celsius gradus ayı arasında sıyt sıdırım jel jürüt. Artışta gün açık olup kiyin daralıktan atavan temperaturası 18'den 38 Celsius gradus ayı arasında sıyt sıdırım jel jürüt. Kaşkar daralıktan atavan temperaturası 17'den 38 Celsius gradus ayı arasında sıyt sıdırım jel jürüt. Koten'de azırak jağınca kiyin orta mülçürge orat avan temperaturası 18'den 37 gradus ayı arasında sıyt sıdırım jel jürüt. Jogoruda aba ырайынын алдын маалыматты уктуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрү Мамбет Турсун, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаала, Аскат Камза, жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуша деген абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл Телдин ырларынан угасыздар.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Kança gradustuk ısık çay ise ısık ötüp kalının aldın alganga bolot. Joň yemçiligi nazariyasında ısık çay terdi, oşondo ile terdi aydogo paydalı bolup ısıktıkta taratı önümünü jetkenge bolot dep karalat. Anın üstüne çay gök porjun aşkazandın taşu jöndömün arttırıp suunu büt denege jetkirip beret. Soğuk suusundukun ısık ötüp kalının aldın alı önümü karaganga tez önüm bergendey görünse da birok, tek oşol kezdeki ısıktı çeçip, adam denesinin temperaturasın kıska vakit tömendetse da, suusuzluktu çınığı kana attandırganga bolboyt. Jogordaki izildörlerden baykalsınça, çay mezgilinde kaynak su içkende 25 celsi gradustan 30 celsi gradusga çeyin bolsa layıktı bolot eken. Çay demdegende 70 celsi gradustan 80 celsi gradusga çeyin bolsa layıktı bolot. 30 celsi gradustan 40 celsi gradusga çeyin bolgondo isse ısık ötüp kalunun aldın aluga en paydalı bolot. Baykas kuluga tiştüsü çaydı kanık demdebestek kerek. Kanık çay kuramında bir gila jogoru koyuluktaki kofein jana teofilin bolup sidikti çıdırlaştıru jana jürek ırgagın tezdetüüsü mümkün. Teskersinçe denenin suusuzdanuusun oorlaştırıp jiberet je jürek sıkılunu keltirip çıkarat. Bul ısıkta taratıp ısıkta kaytaruga paydasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Tatana vadar beli vüz duran tavız, yeme ilim yürünölü ilimge mani vereli türmögü vüzdön. Vaymay tamak dişlerinin gevrelerine mikro tolkun arkulu stuğa bolot dep belgi koyulgan. Gelerin stuğa bolvoyt, ayırması kayda degen savat da aytıp berebiz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televizya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünübüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünübüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılala.

0: Cunha madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynövüzdü suğarıp kilit.
1: Cunha madaniyatı eskirvey, bargan sayın canlanıp tüstüy oromu sürütge oxşuş, bizdin can düynövüzdü jarqıtıp kilit.
0: Jörülgülü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy cübek cipke oxşuş, milyon doğun Cunha ulan kızların birbirine baylanıştırıp duran.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Cunha'nın ozot çürülgülü madaniyatına muras gerdik kılala.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işinken açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjandı körsötöbüz.

Bu ortalama blasta düşüncen canı memleket içindeki başka ülke şaharlar menin ansayın tığız tizmeyek dedi. Cungu Demir yolu şar önügüsüne karşı salı topu çekti şerektiği memleket yolu 577. liniyası Cangılca taş yolu türü kolbaşlık ordunun kolbaşçısı Şıvın kığımındaydı dedi. Köpürü tonel salıştırması 49,1 payızga jetti. Jürüw wagty murdaky 7,5 saatten 6 saatka kıskarıp, 4 ýylda bütün gün jürüw şartyna jetip 6-njy aýdyň 30-njy gününde murda kuruw milletin bütürügi büyük güçümiz menen çynygy gepildi kılabız. Türdün tizgin dömün özlü kuruluşu tündük Tiyanşan toneli 11,9 kilometrege jakın bolup ilgeri geologiyalı tiyu salıngan rayon dep atalgan. Tiyanşan'dan ortosundan tepçi ötüp çayıt kotoru ontoylulaşıp saparga çıvuğunan sayın koopsuzluk mümkündügüne yığıldı. Mamlekeçi yolu 30-njy liniyası Leň Ýuňgan Gorgos Şuguru Temtü taş yolunun 8 apta una jolu Jyňgylja taş yoluna çeýin geňirip, Tiýanşandan tepçi ötüp, artynan Köýtüm Maýtoo Kuçary Jogary Temtü taş yolunda guruluş salonu başlagynga çeýin byl bir türkim oorçundy türlerden alyp ýürüsünde Şinjaň taş ýolan sayın tez, an sayın şydyr, an sayın goz, 4 mezgil jürüdöý daraja östürüge garaý bet alyp, negizgi gatnaşdan sapat taşuw, madaniýet saýahatdan turgan jaňy basgyçka arş taş başladı. Adamlar sapardan bağırlanu, zat çügürtü şıdır bolunu iş kaşır uçun Şinjan'da kalgılıktu. Toğum menin gepteş yol bölüktörün küçöp şıdırlaştırıp. Taş yolda alıs kayıl şaharça, Görük rayon, Çegera oğuzlarına çeyin, uzartu mümkündügüne yığıldı. Hoşulay'da mamleket yolu 315. liniyası Lopton Karakaş bölügüne çeyin türü hatta o cürünün tezkire sanak baskışına girdi. Mamleket yolu 315. liniyası Lopton Karakaş bölügüne çeyin ki taş yol kuruluş türünün oğrun basar direktörü Song Qinghai mınday dedi. Jol beti köpörü tügöl bütti. Azır koşumça jabdularda oğrun otup çatavız. Mamleket yolu 315. liniyasının jalpı uzunluğu 117,87 km bolup, jol boyu Lop Odanı, Xoten şaary, Xoten Odanı, Karakaş Odanı, 4 Odan şaary, 13 aýyl şaharça jana 62 ştatlyk ştaktan ötöt. Hapta ona gatdagandan kyn tikilen arpalyk uçu jan sanyny 750 000 adamga jetet. Burçakçı şaharçası, Budak iştagı Karakaş Odan şaharçasına jakyn bolup, mamleket yolu 315. liniyasının negizgi liniyasyna goňşu. Hapta ona gatdagandan kyn mamleket yoluna jakyn Tıt Kagazy köçesi dagy murda görülbegen önügi oňutun oturula bolat. Karakaş Odanı Purçakçı şaharçası, Budak iştagyndaky Tıt Kagazyn jasoo ustazy Bilal Tursunbaky mynday dedi. Sözsüz an sayın köp sayakatçı jana sodagerlerin uşul jerge gelip Tıt Kagazyn jasoonu tuyunusun tosup alabyz. Jakşy muraskerdik kılıp jakşy önüktürüp, an sayın köp kişilerde Tıt Kagazyn düşünü mümkündügüne ee kılabyz. Hazırga çeyin, Şinjan'da kurulgan aylık iştak taş yolu 160 bin kilometreden aşıp 100% iştattuğu iştaklarda eşikten çıksa dangır jol. Hatta sile jürgünçülür hapta onu asına çıgu. Kuaydiyini üyden çıkpay turup kabulduğu iş kaşı 14 mamleket daracalu. 4 döcakşı aylık iştak taş yolu ülkü görsötü odana. 5 mamlekettik 10 çoğun en goğuz aylık iştak taş yolu. Kıştaklarga tutaşkan bir jol aylık iştaklarda güldöndürünün altın beldigine aylandı. Sandu maalumat statistikasyna garaganda bu ýyl 1-nji aýdan 5-nji aýga çeýin Böýük Abdurrahman raýon boýunça bitirgen universal gatnaş guruluş turunyň turukdy mülküne salgan garjy 15 milliard 200 million ýuan bolup, okşoş mezgilge salyşdyrganda 6,63% artgan. Manda 5-nji aýda bitirgen garjy salyw 7 milliard 431 million ýuan bolup, okşoş mezgilge salyşdyrganda 4,61% artgan. 15-nji 5 ýyllyk jospor mezgilinde Şinjan çoğun gatto, çoğun teýlü, çoğun juurluşu, çoğun önügüýde universal gatto taşymaly sistemasyny başym jaratyp, tüýçtük tündük Şinjan, Tiýanşanda alkagan jogary tempteşken joldon 5-ö jaňdan köbeýet. Baýal Şinjan aýlyk iştak taş ýolundan 7000 kilometrde jaňdan salyw, özgörtüp salyny planlandap 12328 tanımsyz baýlanyşy, jüýük aptoňy aýdoçlarynyň arzyn gabuldap, darow bitirü teýlüsini sapat bereketini jogarlatyp hereketini tereň ýolga goýup, 20 ölçüm düşkön kalyp nukka düşkön aýdoçlar üýi guruluşy syýatly el turmuşy çynyk işlerini bitiret. Abdurrahman raýonyň gatnaş taşymaly nazaraty taş ýol başgarmasynyň orun basar başçysy Jo Jianyu mynday dedi. Şinjan gatnaşy jakşy teýlew markasyny jana asyl saýahat görnüş ýolunu ulandyry jaratyp, teýlew raýonynyň jöndem darajasyny jalpy betke ösdürüp, görnüş görüş seksi, jeke aptuny aýdyw teýlewsi ýapdy telegeleşken jabdularda jakşartyp, şydyr, goopsuz, rahat, goz taş ýol gatnaş çöresini jaratabyz. Borbordun ekologiýa çöýre gorgony gözümeldösi alyp barylýar. Stansiýabyzga

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi but görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işimgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Soğuk dairelerine suktana karak, ayıl sağınıçın esti bekem saktayla. Ar bir kişinin gönlünde öz ağlamı var. Altın toprak periyüsü sizlerdi anso atızın izdövgü baştaydı. Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Altın Toprak Periyüsü'n uğunuzdarı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılış Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayğuc olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jumgo Şenjan'dı körsötöbüz.